ikram okutuyor tu. Orada işle afayım. Yedek sipem uzak içi tarri. Nekem iş hadi et kişeyim. Bir döglük o melek van şoför. Ez a lámpa munkahelyem.